0: Mesela şu mobil sektör alacağım diyeyim.
1: Case number is 263-0371. That is 263-0371.